0: Burada sence tekleyip zaten neyin çıkarıyor? Açıyor ya çok. Açıyor konuşan sözü. Ciyalı ciyalı çere. Evde de. Zaten cennin ülke sesleri çok hani. Sesin işte neyse. Tetsinin sesin işte neyse. Yenten o diyese. Bence Hazır çiğ doğar. Üçen çiğ doğar. Şey, ne kadar kendini kütçesin. Ve kuzeyde tetsin şey hakkı çalıttık. Ya kuan da kutun da o şey. Kuzulasın. Yatırsın da ne? Şeyh yok, eba hitin açık. Şeyh yok, dedin çıktan tan kuşları ne kadar kendini çoğda hayırsızdır. Kaç dağdık. Kuşçuydur. Ne kaç ödüyle kukarı isot. Sadece notçuyla şey. Это сын отлавится, и котенки я, ну. Чит. Некалькин, вот это не интересно, это я чечел. Куда это отчерет? Сон ты стояли. Чисто это не чанчерет, трончик. Слышит. Three, Все это кратко и начал, как говорят, хорошо все же надо. Сразу он кайчхан, кайлаголи там, и свечхан вызовет. Но он же что хотел, что говорил я. А же там ты цену дашь. Чего-то вот не знаешь, ну, все, Чужой-то не слышит. Три кагу цвет, уну, ену на сикас, и чистый цвет, некая кентра, на то, что ты энчу, на чем мы кени, на сетлю, и так хау цвет. Чет,
1: Hey, it's me, Dylan Stone, and we're just putting on our parachute pants. We're getting the DeLorean all polished up, and then we're ready to take a little trip to the past to visit all your favorite singers. Is the car ready yet, Biff?
2: Just finishing up the second coat now.
1: Good. I got my Walkman in my pocket, and I just might make a stop at the MTV Awards. If you think video killed the radio star, think again. So don't forget to join me every Saturday from 6 to 8 p.m. for Vinyl on Chrome, right here on CKLB Radio.